0: nokta ve daha serfel olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı malumat için Bir Bank tetbiki. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası 5. tarihli 244 numaralı bank lisansı yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Türkiye Premium Residence.az.
1: Sahipkarsan, sahipkarsansa bu teklifimizi elden verme. Bir bank biznesten 50 bin mali tam online elde et. 5 faize dek indirimden yararlan. Üstelik zamin ve girov talebi olmadan. Sen de bir bank biznes tetbikine dahil ol. Cemi bir neşe altında kreditini online resmileştir. Kreditini online resmileştir. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Faydalanmak ateles. Etraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
0: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tıp işçilerine teşekkür ederek sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş üstelik interior design hediye etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

yenisi cavanlığı. Arzulara adlayardı, göl çekimi çatlayardı. Gözelleri odlayardı, kaynar isti cavanlığı.

0: ödenişlerinde 3 faiz bonus kazanabilirsen. Bunun için birbank.az saytına dahil olarak kampanyaya koşul. Ve Ağustos'un 31'ine dek devam edecek bu fırsatı kaçırma.
1: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
2: Deluxe Residence, Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz manzara, şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
3: Sungay Tayyip.

0: Ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.

Yavuş güzellerin öpürüzünü damla pıçıltıyı var değir sözünü. Yavuş güzellerin öpürüzünü damla pıçıltıyı.

oynadı yaşıl çemende dalgalar. Bu dağ çiçekle oynadı geniş o mavi gözüdü. Çaştı tufan.

zayıf ondan diyeceksen, dizlerine döyeceksen, benden bir de olmayacak. Yatma bele, hele oyan. Gitme bele, hele dayan.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak.

0: kurbanım, sözüne kurbanım, gözüne kurbanım, yar yar. Özüne kurbanım, sözüne kurbanım, gözüne kurbanım, yar.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

Bir seher sen idin, bir liman bir de mən. Sen gittin tek kaldım, bir liman bir de mən. Sen gittin tek kaldım.